0: yedi.
1: Men amila salihan feli nefsihi ve men esâe fe'aleyha ve mâ rabbuke bi zallâmin lil'abîd. İleyhi yuraddu ilmus sâ'ah.